0: Es lo, mismo que, espera, es lo mismo que vos digas, yo me quiero, viste que dicen, ¿cómo es? Sexo, droga y rock and roll se dice, ¿verdad? Bueno, es lo mismo que a vos te encanta el rock and roll, te fascina el sexo y le quieras meter droga, ¿verdad?
1: Pero o valema.
0: Claro, pero llega un momento que vos decís, esto ya se fue, ya, ya, ya,
1: fue
0: ya,
1: mambo,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,